0: Bir taşın sözlerini yap.
1: Sözlerini yap. Sözlerini yap.
2: Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Sözlerini yap. Söz

0: Evet, sen sen de kapanma diye öneriyorum kanka, sorun var ki biz de tutuyoruz kanka.
1: Zaten kanka.

0: Efendim?
1: Bence sadece safhanlıyorsun.
0: Arabistan sandığı mı bekle sanki ve bunu anlayacak.
1: Güzel, bence safhanlıyorsun.

0: Yani madem o yapanlar değil de o yaptan sonra ilgili bir kurulmasına nasıl bir kadar da yapmak istedik.
1: Central, hepiniz için kayıtsız durup, Wi-Fi kesen, şimdi maviyle de tanıştandır.
0: Evet, bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan sonra bu yaptan